Karagümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor. Herkes benden biliyor. Aslı diyorum. Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum. Kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor. Kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

kedi. En güzel çanda kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzelmiş kul feryadı bu.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için

0: Geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

Bu kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Sen geleceğe yaratılmış ne varsa unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

gel de sussun şu gönlüm, yine feryat ediyor. Sen olmayınca inan, bu hayat çekilmiyor. Sen de vefasız çıktın, çabuk unut beni.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Ah lezer ye lezer ye can zer ye ah lezer ye.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

beklerken. Neden acı? Neden ihanet? Neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Dinleyiciler İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Etrafımda ağaçlar olmasa bile benim masmavi bir gökyüzüm var. Ne zaman bitecek cezam bilmesem bile özgürlüğe olan inancım var. Parmağımda alyansım olmasa bile kolumda demirden bir kelepçe var. 14 adımda voltam tükense bile dışarıda yürüyecek daha çok yolum var.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara rest çektim isyanlardayım. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara rest çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim isyanlardayım.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: 47 50. 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir.
1: An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar vardır. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten, mutlulukların yaşandığı anlar. Sigaranı çekme öyle. O sigara, o sigara değil, yakmaz genzim. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok. Sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni. Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı. Bağıramazsın ki. Efes güneşini cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde bütün gözlüklülere hastayım ulan diye nara atmıştı. Neyse, o anın şahitleri de yok şimdi. Bir de üstüne üstlük adın da değişmiş. Üniformalı garson Sabri abi çay alır mısın diyor. Mekandan olsa gerek. Takıldım kaldım. Oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin, döndün. Belki de daha çok döneceksin dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri, ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye 4 oldu. Şimdi yalnız değilim, 5 olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.
0: Burası Radyo Lider İzmir.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim, ben gittim. Beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

içerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken.

bu mahpus damlarında bir defa değil, bin defa idam edilsem de ölmeyeceğim. Bir gün elbet döneceğim. Öleceksem namusum, haysiyetim, şerefim için öleceğim.

0: Lider FM'de Türkü Saati. Lider FM'de Türkü Saati.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Al, al, senin olsun İstanbul seninle. Ben gidiyorum, geldim o köye. Hoşça kalın, İstanbul sizin olsun. Ben gidiyorum, güzel köyüme, geldim. Hoşça kalın İstanbul.
1: Lider FM'de Türkü Lider Saati. FM'de Türkü Saati.
2: Yargısız infazın eşiğindeyim bugün ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği ya da

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman?

filan dünya faydasızmış be usta. Fikir fukaraları anlamaz bu gidişattan. Bence bu ayrılık zamansız oldu be usta. Yürek işçisi, gönül adamıydın. Yoklukla avundun, varlığı yok saydın. Yaşama hevesinden niye caydın? Yokluğun yüreğimize amansız oldu be usta. Sen topraktaki gövdesi asaletten beslenmiş, yaprakları ve dalları kelimelerle süslenmiş ve kendini bilmez hoyrat rüzgarlara eğilmemiş ulu bir çınardın usta. Saçımızın akına bakma, yüreğimiz yangın yeri. Türkülerin güneşimiz, fikirlerin tan yeri. Biliyorum ne yapsak da gelmezsin geri. Doktorlar da

gösterdin, bu yolda yolcu ettin. Kimini türkülerinle bu alemde baş tacı ettin. Biliyorum kimi vicdansızlara çok sitem ettin. İnsanlar bu alemde vefasız oldu be usta. Hakkı bilir, hakka inanırdım, sen buydun. Çok acılar çektin, çok haksızlıklar duydun. Ölüm haktan ama Azrail'e niye uydun? Bu ayrılığı kabullenmek imkansız be usta. Bilirim ruhumuzu taşıyan bu can kiralık. Direnerek yaşamaya çalıştığımız bu han da kiralık. Gönül tasımız acıyla doldurdu bu ayrılık. İçimizi yakan ateş dumansız oldu be usta. Sen doğan aysın, batmayacak senin güneşin. Türklerin ezgisinde yanacak ateşin. Sanma ki bulunur benzeri eşin. İnsanlığın ve duygun

Of. Kaybedince mi anlar insan değerler? Yoksa hayatına girince mi bir diğerleri? Anladım, hiç dolmazmış gidenlerin yerleri. Yokluğumu kendime ecel seçtim, duydun mu? Seni unutmak yüreğime devrim yapmaktır. Seni aklımdan çıkarmak ölüme çatmaktır. Sensiz yaşamak cayır cayır cehennemde yanmaktır. Baktıma kafa tuttum, res çektim, deli, duydun mu? Duydun mu?

0: Radyo Lider İzmir.
1: Sana şu mektubu yazdığım bu gecede yüreğimde hasretin, dertlerin bağrındayım. Sesimi duyuyor musun sen o uzak şehirde? Arada dağlar olsa, arada yollar olsa.
2: Sigaramdan çektiğim her derin nefesimde, saçlarını okşayan rüzgarların sesinde, senin beni andığın her hasret gecesinde, arada dağlar olsa, arada yollar olsa, arada yıllar olsa, unutma yanındayım, unutma yanındayım. Kim bilir, sen şu anda belki de uyuyorsun, belki de feryadımı yürekte duyuyorsun.
1: Ey sevgili bir tanem, için üzülüyorsun. Arada dağlar olsa, arada yollar olsa, arada yıllar olsa, unutma yanındayım, unutma yanındayım.

musun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün çurullarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyütmüşler koparttığın çiçek.

Sen hiçbir zaman olmadın ki babam. Ne düştüğümde gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. Yedi kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

Bazen sancılar sarardı gövdemi, İlaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, Parçaladılar kolumu, budumu. 7 kat yalancıya aman yandım da, Bir sene derdimi diyemedim baba, Bir sene derdimi diyemedim. Haber alsam çağlar gelirsen,

bilmem o ki. Aç kollarını, sar boynuma. Hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım. Hangi baba dayanır ki evladına? Yani dizine oturamadım. Elimi yüzüne sürmedim. Kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

yine karanlık üstüne çöktü. Uyumak istemiyorum. Her uykumda seni rüyamda görüyorum. Salıyorum kendimi. Hayallerini kuruyorum yalnızlık içerisinde bomboş bir dünyada. Yine firardayım yar. Yine sensiz acıların içine kadar girdim. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Eriyorum, dalıyorum. Eski günler aklıma geldikçe çıldırıyorum. Kendimi firarlara salıyorum. Artık düşünemiyorum bu saatten sonra. Sensiz ne bir anı ne bir dakikayı. Çünkü ölümün son anındayım. Son anındayım.

Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa hep haram bana, hep yasak bana, hep günah bana. Saçlarını özledim dalga dalga. Şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna öldüğümü bilsin.